get me. Ben, yurtta kalacağım. Bir zaman ararım ben olmazsa. Tamam peki. Ben cebini açıp ben seni ararım. Ben ayrım kalıyor.

Süper, harika. Türkiye valla bayağı karşı. İstanbul'daki insanlar garipler ya. Çocuklara sormaya çalışıyorlar. Telefonum çalıyor. Şu an Gezmedik'te otelin odasındayız. Işıklar harika.